0: تعد قضية اللاجئين السوريين في تركيا من أكثر القضايا حضوراً، وذلك في النقاش العام التركي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت شرائح واسعة من المجتمع التركي إلى التعبير عن استيائها من الوجود السوري الكثيف. انتشرت قبل تحرير سوريا سرديات على منصات تركية تصور السوريين في تركيا بصورة نمطية سلبية وتجاهل حقيقة لجوئهم إليها. مقابلة شارع عادية في أنقرة تحولت إلى قضية رأي عام واسعة بعدما حاول أحد الصحفيين تكريس سردية تصور السوريين بأنهم هربوا من الحرب وتركوا بلادهم، غير أن الصحفي لم يتوقع أن تقف في وجهه فتاة فلسطينية برد واضح ومباشر أربك حجته وقلب مسار الحوار برمته، حين قالت له بثقة: لم يهربوا من الحرب بل جاهدوا هم أيضا، قم ببعض البحث لترى حجم الإبادة التي ارتكبت هناك، الأوضاع كانت أصعب بكثير مما تظنون. وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الإشادة بموقف الشابة الفلسطينية التي حاولت مقابلة كان يراد لها أن تعزز صورة نمطية سلبية إلى درس في الوعي والإنسانية، فانقلبت الرسالة على أصحابها. نتابع هذا الفيديو الخاص بهذا الموقف.
1: فلسطين.
2: فلسطين geldin. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
2: Filistinleri çok seviyorum bak bu arada.
1: Biz de Türkleri çok seviyoruz.
2: Öbürlerini hadi neyse öbürlerini savaştan kaçanları sevmiyorum ama Filistin'de sopayla bile taşla bile cihat ettiğiniz için seviyorum sizi, biliyor musunuz?
1: Öbürleri kim?
2: Suriye falan.
1: Onlar savaştan kaçmadı.
2: Onlar kaçtı.
1: Hayır.
2: Siz kaçmadınız.
1: Hayır, onlar savaştan kaçmadı. Onlar zor durumda kaldılar.
2: Ama yine sizin gibi de cihat etti ama. Ne güzel cihat etti.
1: Onlar da cihat ettiler. Şimdi yani yeni hükümet başlamışlar. Kaldılar orada ama kadınlar ve çocuklar zorunda kaldı. Çıktılar.
2: Sizinkiler kaçmadı. Sizinkiler de çıkarmaktı.
1: Ama onlar da kaçmadı. Savaştı. Onlar kadınlar ve çocuklar nasıl savaşacak?
2: Kadın ve çocuk değil, erkekleri geldi buraya.
1: Erkeklerin ama orada
2: erkekleri gelip burada sahilde gezdi.
1: Nargin işte. Yok. Nerede savaşacaklar?
2: Özgür Suriye ordusu vardı.
1: Nasıl? Silahlar nereden alacak?
2: Özgür Suriye ordusu veriyordu.
1: Hayır.
2: Allah verdi.
1: Biraz araştırın ve bakın orada ne kadar soykırım yapmışlar orada. Hapisler nasıldı? Durumlar çok, yani düşündüğünüz daha çok zor orada.
2: Yani bizi Gazze ilgilendiriyor. İnan beni hiçbir ülke ilgilendirmiyor. Sadece Gazze ilgilendiriyor. O da neden Gazze
1: ilgilendiriyor? Ben Kudüslüyüm.
2: Kudüs ve benim için önemli. Kırmızı çizgiler.
1: Suriye de benim için çok önemli. Çünkü onlar da Müslümanlar, onlar da çok zulüm aradılar.
2: Zulüm gören erkeği gelip burada sahilde nargile çekmez.
1: Herkes da, öyle değil.
2: Ya da bayramda gelip geri gitmezler ülkelerine.
1: Herkes öyle değil.
2: Ama yapan vardı ablam.
1: Var ama
2: çoğu... Var bak, kendi adına diyorsun var.
1: Çoğu değil.
2: Ama benim Filistinli kardeşim gelip yapmadı.
1: Belki Filistinli yapanlar olur. Vardır illaki.
2: Ben görmedim hiç Filistinli.
1: İllaki vardır.
2: Nadir.
1: Her milletten öyle bir şey var.
0: هذا المقطع أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر سوريون وعرب عن إعجابهم